0: sani pa shabere.
1: Arafu awatoma hana okuma tutu. Nyaji dina no okuma tutu. Jina piti na pinko wenu. Nunya metiasi.